0: Söyle onu ki ben kıyaştan.
1: Call 41.
0: On the OK with him, traffic 3021.
1: Call 41.